0: Umar Vazquez'in Erkut'un Selam'ıma kavra burası. Kirikisine tamam ve de bağlı ve mata seri tatlıyım falan. No, niye böyle afeta gövata sağlı bakımda sinema uza bakkin de pisanda.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Umar Vazquez'in Kurt'un Selam'ıma kalmıyoruz. Kirikçinin tamamını de bağını da mata seyretti en fazla. Ne niye böyle afiyette görüldü? Sağolun, bakımlar seneyim, uza, bakkinli bir sene.
1: Ovintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.